0: Çiver ilem kotin lavcularımız. Dinlasiz ilem FM. Yaxsı kinli bol heysiz. Bunu aytaymen men, Anna Akbika Sulimovic.
1: Siver dostuar, drodzy przyjaciele, słuchajcie radia LEM FM.